Evet bir pasem şo mu kuntu Atero atira şeyma Rastı o fatelu ela Rafat smata tandesa pa okela miela